0: 马伊拉，别只顾着说话，赶紧收拾一下，隔壁王叔叔等着我们呢。
1: 马伊拉，你一直在看手机，不停地说什么呢？
2: 爸爸，我正在做预告短视频，到了农家乐我要现场直播。
1: 女儿，短视频是什么意思？
2: 爸爸，短视频的言声的言gap，现场直播的言奈何麦当的比方斯克斯的言gap。
1: 短视频的言声，现场直播的言奈何麦当的比方斯克斯的言gap干的，学会了。
0: 孩子他爸，赶紧走吧，老王他们在等着咱们，
3: 可别让人家久等了。
1: 好的，马上。
4: 卡斯姆大叔，你们都准备好了吗？
5: 王叔叔来了，我们早就准备好了，听说邻村的农家乐做得特别红火。
6: 咱们两家真是有福气，邻里相处这么多年，就跟一家人一样，每次出去玩得都很开心呐。
1: 老王，来来，我们正准备出门呢。马伊拉，刚老王说的福气，邻里相处是什么意思？
2: 福气的言 Bacht Ahmet 的言 gap， 邻里相处的言 Koşnala ara arlışıp ötmek 的言 gap。 老王大哥，biz işte aile kişiler hakikaten bahtlıkkenmez， şunca yılladın bu yan hudu bir aile kişilerdek ötüvatımız deydu。
1: 福气，邻里相处，学会了。老王说的没错。Kızım，Yıraktaki tukandın yıkındaki hoşuna ela diyen gepne devlet ortaklılığı kandak ifadeleyemez.
2: Bu ne dada? Yönçin buru cinlin desek buludu.
1: Dui, dui. Yönçin buru cinlin. Cuzay yikar cüşü yönfen. Şeyca yoşer doyu huşan bancu. Cefın linli çin şifın cingüy.
2: 就是爸爸刚才的一句话也可以这样说，谁家有事搭把手，帮助换成搭把手，这句话听起来更加接地气。搭把手的言 yardım kolunu sunuş 的言 gap。
1: 搭把手，明白了。
0: 好了好了，咱们边走边聊，赶紧出发去看看人家的农家乐到底好在哪里。

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化方板块，我们来分享聚宝盆的故事。
3: Bugünkü medeniyet gözlükte sahipimizde köpçülükte hıstatlık cavur diyen hikayeni sözler birimiz.